0: Kaç arası?
1: Hocam duydum.
0: Karatayı burada.
1: Sí, es de tu barque, de Emanuel, yo sé.